0: Millet News. Canpaba, Vishwasra Karana Satya.
1: O bobete gene abi.
2: Amma aadren apite kavapu. Bak katkarası. Divriye. Kulubalı nişbadını.